0: Popüler Müzik Radyo Kulübü'nde.
1: Pembe, alabildiğine pembe. Pembe, küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol Ağ takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray, Trend Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize Danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol Ağ takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi.
1: Spor.
0: Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel

kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

0: sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: Hala bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bu günler sizleştik sanma. Nasılsa geçermiş tüm her şey bir anda.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol Ağı takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail

0: İsmail Nezir İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor. Ah, bir mucize olsa.

yollar artık aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen, Ayrım Çamlıhemşin, Ayder İl yolu kapsamında yapımı tamamlandı.

0: 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi 1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsadığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adreste yapılan aramada imha edilmek amacıyla parçalanmış evraklara el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini bildirdi. Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.
1: Spor.
0: Son şampiyon Galatasaray, Trent Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: ...95.5... Radyo Kulüp.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen, Ayrım Çamlıhemşin, Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi 1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsadığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adreste yapılan aramada imha edilmek amacıyla parçalanmış evraklara el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini bildirdi. Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.
1: Spor.
0: Son şampiyon Galatasaray, Trend Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

Bizde öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber,

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Maxi Show.
1: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Tüm hitlerle beraber

0: Maxi Show. Kariyer sanki Maxi Show. Kariyer, kariyer. Maxi Show.
1: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
2: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
3: Maxi Show başlıyor.
4: Maxi ne? Show.
5: Sonunda.
2: Şimdi mi?
5: Evet.
2: Şimdi.
6: Bence bu muhteşem.
7: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
8: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
7: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
9: Artık başlasın.
3: Maxi Show başlıyor. Maxi Show.
10: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
11: Gözleri.
12: Fotosuyla muhteşem.
11: Ve çok çekici.
10: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
3: Maxi Show başlıyor.
0: Maxi Show. Maxi Show.

Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi Ben. 20.06 radyonuzda saatler 22'ye kadar burada bu frekansta 95.5'te Radyo Kulüp'te sizler birlikte olacağız. 95.5. Yine her zaman olduğu gibi en güzel şarkılar ve en özel şarkılar bu frekansta Radyo Kulüp'te Maxi Show'da sizlerle birlikte olacak. Maxi Show. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram üzerinden yayınımızı birazdan aktif hale getireceğiz. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir.

şöyle bir Mahsun Kırmızı Gül'ün Dinle şarkısıyla programımızın da açılışını yapalım. Enerjisi yüksek bir şarkı. Dinlemeyeli de bayağı oldu bu şarkıyı. Mix versiyonu radyonuzda olacak. DJ Karaca sonrasında yine buradayız. Burası Radyo Kulüp Maxi Band.

Tarkan radyonuzda oldu. Devam ediyoruz programımıza. Şimdi Megastar Tarkan radyonuzda olacak. Selam, iyi yayınlar demin sevgili Pati dostu. Hoş geldin. Bu arada Maxi Show 1 Instagram hesabım. Megastar Tarkan ve bu güzel şarkıyı da sevgili Pati dostuna göndermiş oluyoruz. Pati dostu, bu şarkı senin için geliyor. Şarkı sonrasında yine buradayız. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben, program devam ediyor. Enerjisi yüksek şarkılar bırakmaya devam ediyoruz buraya. Hadi bakalım o zaman. Biraz enerji, biraz sinerji.

hiç hızımızı kesmiyoruz ve enerjisi yüksek şarkılarla program devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi daha radyonuzda olacak. Davut Güloğlu Katula Katula radyonuzda olacak. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Band. Program devam ediyor tatlım. 95.

Pekala, devam ediyoruz. Tekrardan selamlar. Nete bir sıkıntı var. Çok yavaş resetledim. Kendine geldi biraz demiş. O zaman hoş geldin tekrardan aramızda sevgili Pati dostu aramızda. Sevgili Ayfer aramıza katıldı. Ayfer sen de aramıza hoş geldin. Bugün enerjisi yüksek yüksek şarkılarla programımızı açtık ve biraz öyle devam edeceğiz. Biraz enerji, biraz sinerji. Aksi Show. Biraz daha radyonuzun sesini açın. Siz de bu sese kulak verin. Aksi Show. Sevgili Ardil, hoş geldin.

0: Show.
1: Efendim iki güzel şarkı dinledik. Bir tanesi Sevda Sinemalar'da ve sevgili Eren'e göndermiştik bu güzel çalışmayı. Sonrasında ise Selim Oğur yorumuyla Yetmez Mi radyonuzda oldu ve şimdi ise Buray radyonuzda olacak. Deli Kız diyecek Buray. Ardından ise ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bu şarkıyı da ortaya bırakıyoruz o zaman.
2: Bu nasıl bilmez?

0: şarkı beni ortaya bıraktım ama şarkı üzerine alınanlar varmış ve kısa da bir video gönderdiler. Bu şarkı değil de şu şarkıyı ben o üzerine alınan arkadaşa göndermiş oluyorum arkadaşlar. O zaman gelmiş olsun bak o videoyu da görünce. Allah ilginizi versin arkadaşlar. Demek ki neymiş? Durduğu gibi durmuyormuş değil mi? Ay ay. Hiç güleceğim yoktu vallahi. Ay. Koptum vallahi koptum geliyorum. Ah Meltem, Meltem.
1: Boştur şaşkın bir

şarkıda cuk oturmuş ha. Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın. Ah şaşkın ha. Ah seni gidi şaşkın. Seni gidi şaşkın. Hadi o zaman biz gidelim, Rebecca'nın yerine gidelim biz ya. Rebecca'nın yerine gidelim mi? Bence Rebecca'nın yeri paklar bizi. Hadi gidelim.

kafanı bozma öyle her aşka. Götürelim yakışır sana. Kafana takma. Hiç kafana takma hiç. Rebecca radyonuz oldu Akın yorumuyla. Şimdi ben kendime bir şarkı armağan edeceğim. O zaman gelmiş olsun. Benim şarkım geliyor. Benim kendime armağan edeceğim şarkı. Aman bu şarkıdan da bir şey çıkartmayın ama olur mu yani? Bak Rebecca'dan da bir şey çıkarttın. Gidelim denmiş. Hadi gidelim Rebecca'nın yerine. O zaman bu şarkıda ben kendime armağan ediyorum. Benim için geliyor. Bağlanmam. Ben bağlanma sorunu var bende. Evet. Hakan Peker radyonuzda olacak. Ardından yine burada olmaya devam edeceğim. Radyo Kulüptesiniz. Maxi Show'dasınız. Son 20 dakikamız. 20 dakika sonra defolup gideceğim buradan.

Evet yavrum benimle oynaşma diyor şarkıda. Yani şarkı öyle. Ya ben ne yapayım? Sevmek başka. Bir şarkıcı bu kadar mesaj verir demiş ama yani mesaj ben kendim ama ettim şarkıyı ama dedim ya bu şarkıdan hani bir şarkıdan bir şey çıkartmayın diye. Bak bir şarkı buldum burada. Şişede Bade Durmaz diye bir şarkı varmış. Bakalım nasıl bir şarkıymış bu? Şişede Bade Durmaz. Suzan kardeş söylüyormuş.

0: bu yana da dönder, sar beni. Şişede bade durmaz. Suzan kardeş radyonuz oldu. Her yılbaşı programında da programda söylerim ben de diyor sevgili Selim Uğur. Bundan sonra ben de programlarımda yay veririm bu şarkıya. Bu türkü değil mi bu? Güzel.
1: Şişede bade durmaz.
0: Serkan iyi yayınlar Max demiş, teşekkürler.
1: Olmaz.
0: Hadi o zaman güzel bir şarkı arası
1: yaktın,
0: daha veriyoruz.
1: Yaktın
0: yandırdın beni, radyonuzda olsun. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Program devam ediyor şimdilik. Son 13 dakikamız falan kaldı yani. 13, 12, 13, 13. 10 da olabilir ya.

0: Foxy Show.
1: Serpil Aybildi. Bir de teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Evet, türkü Balkan türküsü demiş Selim Uğur. Bu güzel çalışmayı Serkan ve Serpil'e armağan edelim o zaman.

efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ferdi Tayfur'dan bana sor, kuzenim Serpil'e armağan olsun. Onu çakıma çok seviyorum denmiş. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ferdi Tayfur, yani arabesk şarkılara programımızda yer vermiyoruz. Daha doğrusu radyomuzda yer vermiyoruz. Bu şarkı göndermiş olalım. Bu şarkıdan sonra veda şarkımız radyonuzda olacak. Ben de hüküm sür radyonuzda Sibel Alaş. Sonrasında veda şarkımız huzurunuzda olacak. Bade, bu şarkı sana geliyor. Bade'ye armağan edeceğiz bu şarkıyı.

oldu. Yavaş yavaş ben Aylan Suyu'nun sonuna geldik. İsmail Aybird'i gelsin. Onu çok ama çok seviyorum diyor Serkan. Pekala, Sezen Aksu iki delilikle veda ediyoruz. Bu akşam ben Aylan Suyu'nun sonuna geldik. Cuma günü saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda Radyo Kulüp'te görüşmek üzere. Cuma gününe kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla ama asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş.